0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini.

0: çatışmayla selamlıyorum.
1: Kalbim sizinle.
0: Kendi yaşam hakları,
1: özgürlükleri için direnen
2: tüm kadınların
1: sonuna kadar yanlarındayız.
3: We as the Turkish female filmmakers,
4: we stand in solidarity with our sisters
5: and LGBTI people of Iran.
6: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
7: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
8: El kullu al mar'ati al haqq fi al hurriyyah wa al ikhtiyar.
9: Şimdi onların sesi olma zamanı.
10: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
11: Fanan Iran,
12: we are with you.
13: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
14: You'll never walk alone.
15: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
16: Mahsa Amini.
17: Mahsa Amini.
18: Mahsa Amini.
19: Mahsa Amini.